angikaha oyakkanik apumillo ejommik ilukhtsyaktur amannik ilupautullugu qisigmilliqurikhallugu ananama oqqutita atatama angutanita oqsuani oqsuqallugu atannutikkaru illuqqiyatu.